vara rodrenga rotune masiga gule bişkifti selamla bu koga kelema Yala barda mega ma kavlu kırar gibi ona minu tevane ma amu alem tevze uci sana paru şahit de cimra söz ekda bu eze hev ya sözü kavlu kırar ubekte etmem Sana paru şahit eze gula divana revşa cuva tabum sarayı saltes halandım fenani kuma deve ganyanu cema fenani mumuje düşma Ava mal kırardı ki cia kuma hurce nema Ne sonya amremi da tezkirme hesir edili

Gudarin Aziz îro 20 tîrmeha 2026 an roja Duşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 1'e dest pêkir. Ez Abdullah Koçalım. Fermandariya Navendiya Amerika'ya CENTCOM'e diyar kir ku sebabı destxistina denga ve hırmızı wan bişev li İran'e daye. Artêşa Kuveytê got em bi pergalên parastina asîmanî cevabê didin dronên Îranê. Her wiha ji ber şer petrol dîsa biha bû. Ji hezîranê bi vir ve yekem car heqê varîleke derket $100. Leşkerên Îsraîla xwînxwar li Xezeyê 4 Filistînî deste ser kirin. Li Hindistanê ji ber hezaz, lehî û biruskan herîkêm 16 mervan can da. Diyarbakır ve Venezuela'ya da Ertaş'a hatta naha 5208 kes mirine. Serokomar Erdoğan ji bo şampiyoniya Kopaya Cihane İspanya piroz kir. Parlamentoya Evropaya derheqe tevgara açtığı 1974 anda karar ekta. Alikare Serokomar Cevdet Yılmaz got, Türkiye garantöre. Ve disa bıxırtı pıştı Komara Türkan ya Kıbrıs'a bakur bigre. Vezir Parastane Yaşar Güler Ruha Beyvi. Dve bir yarede tesire lobiyen Ruman heye. Lebele emve kararı bitişteki nahasibinin bütündi reddikin. Seroke Ragahandine Burhanedin Duranji bilev kirku, Türkiye ve Berjevendiyen koyen leherema bahrasipi şidest növe. Vezir Karen Derve Hakan Fidan der heqe şerre İran'ı da got, en bandıkın ku dissa hemu Ali Ligori peymane tevgerin, bona aştiye emu Qatar geleki hevledidin. Vezir Hazine u Darayi Mehmet Şimşek got, bisaya programin meke masya cari daket cisedi dudu nivan. Ser dozgeriya Komaraya İstanbul'e beriya finala kupaya cihane avet ser şebekeyen behisa der kanuni 16 gumanbar deste ser kirin. Vezir Edade Akın Gürlek kot beriya peşbirke me 6314 hesabin bankayan jiber behisa kaçak bloke kirin. Dile Pırsina Gendeliye ya Komelaya Ahbabede Tevi Oğuz Han Uğur 10 gumanbar sevki dadgehe bun Jüber Gendeliye li Dici Belediye İzmit'e Le Pırsine dest bekir. Vezifedaran operasyon bir ser siviyek gumanbaran. Tekoşina li Dici Sucen Siber Dome divan du hefteyanda 361 gumanbar hatın hapiskirin. Emniyet İstanbul'e avet ser endamin rehistineke suç. Polis, avukat u memur jidin avda 37 kes binçav kirin. Li Seferi Hisar u Çeşme'ye İzmir'e 8 koçberin kaça hatın kafaltın. Li Samsun eşike vek binav bu. 8 kes hatın hılas kirin, cinazeyin dümervan derhistin, yekşi vendaye. Ava Ferit Rabu, Merven Kuçubun Berçim, Seyrane Aseman, Dınavvera Semsuru Rıhaya'da 26 Merven Asemayı, Bıxabata Afat, Cendirme, İtfaiye ve Nokaven Emniyeti hatın halas kirin. Lise Vaze 2 otomobil lehev kalibin, Zarok ekip 15 sali can da 5 merivci birindar bun. Li Trabzon'e konvoya davete trafik asekir, yazda şoferan bi tavahi 224 hazar lira ceza xwar. Li Konya'ya şofereki drift kir, emniyete 232 hazar lira ceza lebiri. Gödarin Aziz, Bülten Ama Qediya. Bu hatırı ben.

Kalya bistey, nakhazım kalya bistey, defazım keçam istey. Ah, ah, keçam istey. Ah, ah, keçam istey. Halim istey, bekti teme, efçen salı heviye teme, çevni heri deri teme, keşke bir de dertli teme, keşke bir de dertli teme, keşke bir de dertli teme.

0: Rojava Türkiye û dünyayê binêrin, hadîse û hewadîsên ku îro pêkhatine çûne, geşedan û rûdanên davîçûn em ê jora bêjin û bînin ser ekranê. Lê ewilî çend lûçe û xeberên ku derketine pêş, cejna aştî û azadiyê yekê a Komara Tirkiya Kıbrıs'a bakur tê pîroz kirin. Hem mesajên Erdoğan'e bû, hem jî mesajên siyasiyan'e bû pîrozbahî çawa hat kirin, mesaj çûn em ê jora bêjin. Ji bo Türkiye bê terör êdî merhaleya veraskirina qanûnî dest pê kir, serokê meclîsê Numan Kurtulmuş li parlamentoyê biçe serdana partiyên siyasî, sibê wê bi MHP ra roja çarşemê jî bi Koma AK Partiyê ra wê bicive. Pekî divê meseleyê de rewşa davîçî em ê ji we re bêjin. Kupaya cîhanê yekê a futbolê yekê a 2023 şan bi dawî bû û tîma İspanya'yı bu şampiyon hak girin hakikaten finalci de finale de jî rakip Arjanti bu. Peki hep şampiyonu çava derbas bu. Tamaşova Neca Biner'in Aligir'in Tima Özbekistan'ı Vaha Evci Norveç'e çava derbas bu hep şampiyonu emi dimenin rengin bilinse ekranı. Haştemin merasima Halat Dayı'nı ki TRT 12 puntoya bedavi bu. Merasimi da tabi projeyi serkefti. Yen sinemayı Xelat istendin müdüre geçti. Ye TRT Zahid Sobacici haberda mesajın vücu bu eme binin ser ekranı. Kilam ekeye bitir ki haber hatıcı meraşede beşin Merik Mirke Tamaşova Necev Kilam Anavdar Bahsa Mirna Merika Bazarcıgı'yı dike tabi serpihatiya ve çiye çima vefat kirge Mirke Çirok çiye en beşin Merike Nudu Çar Salike bahsa ve mesele edike meji binin ser ekranı. Yen konu ha Liber Televizyon in khanah ve Liber Radyo'yı goyin van limene kerem ki nüçeni evare tespit edik. Jibo Türkiye be terör edi merhale haber asker na kanuni despetke Seroke Meclisi Numan Kurtulmuş ve li parlamentoyu biçe Serdana Parti'nin siyasi Kurtulmuş Sibi ve biçe Serdana MHP Roja Çarşı Meclisi bi Koma AK Parti'ye ra ve bicibe Devletin anda ve Hürgüliyen peşniyaza kanuni hikaya Türkiye be terör verin ahaftın.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
2: Emel Meclis'te mezin a Türkiye'yi kanunun hazır bükün o Türkiye be terör ve ki unsura her girin a bekaya khoya neteveyi ava bükün.
3: Xabatin jibo hedefa Türkiye be terör li berkadan dinine. Edi çab jibo beraskirin kanuni li ser meclisine. Seroke meclisi kurtulmuş li ser ve meseleyi ve partiyin siyasi recivinan bükü.
1: Çıkarılacak olan yasa
2: kanuna kuvvete çekirin kanuna ke müstakil o demkiye ve jbo ennamin rekhistirin yen min fesih be ve kavle kuvvete dayin u kesin pişti ve verin ve je istifade bekin jbo kesin nin ve deri bine girtin.
3: Numan Kurtulmuş ve peşi bir seruk egiştiye MHP Devlet Bahçeli'yle bicive. Hevditin abu Bahçeli'yle ve li meclisiyle makame vübekkiri. Kurtulmuş hemen roji ve bu komaden partiye reji hevditine bike. Roja çarşı meji ve biçe serdana koma AK Parti'ye. De hevditin anda ve Roja Davuya pevajuye veren irkandın. De çarşıvaya hedefa Türkiye be terörde ve hürgüleyen beraskırına kanuni veren akhaftın. De gelu ve çarşıvaya beraskırını çava be. Şerta avulçi eve dve rekhistin çekan deyne u ev yekşiş aliye hezen evle kariye ve veri teyit girin. Çavlerine kanun jubo qavleki diyar u jubo carek eder keve.
0: Sebe civin ekedin a mühim a numan kurtulmuş Seroke Meclisi işe heke kurtulmuş ve de saat çaran da bir Seroke CHP Kemal Kılıçdaroğlu işi ve bir civeb civin jibe guman gelek mühime jubo Sveroşa CHP bi haber indin hem devam mikin pevajoya Türkiye be terör droje ve dayke mesele mühime be guman u hazirin kanuni ji devam dikin. Le gelo ve veraskirin kenge be roje va meclisi. Mesele kenge ve kanun anji kenge be roje va meclisi. Cigir Serok Akoma AK Parti ile La Şahin Usta'yı got. Meclis gırti beji jibo runiştine ke avartı dikare bici ve u ef kanun dikare vare nikaş kirin. Usta yevşkere kirku pevajoya danina çekin reksina terörişi bi baldari teşopandı.
4: Çalışmalar devam edebilir.
3: Xabat devam dikin. Emi meclis ahu begrin le meclis girti beşi jibo runuştine kağavarte dikari vere civandun u ef kanun dikari vere nikaş girin. Em jibo alternatifin usajı hazirin.
2: هندک ماکو آمادهین کانونی به داوی ببن. جوین بلستر بون. اوستای گوت ترکیه به تروجبو کمارا ترکیه قناقه که دیروکیه دوراز کرنا لستر مجاره ده هدف همه اول جیل هفکرنا پارتیانه.
4: شوانده ده یسال بیر جزنلمه ایلی.
3: نها خباتن درباره وراثکرنا قانونی ده دوام دکن امدکارن ببیجن که اف خبات خباته که چارچوبه ایه. دوی همو پارتی درباره پیواشوی ده لحف بکن و پیواشو وسا دوام بکه. نومان بک جوین خود دومینه لگوری تخمین آمن و انجامه که باشتر کهوه.
4: Buradan güzel ve iyi sonuçların çıkacağını tahmin ediyorum.
2: Cigisteroka Komal AK Parti'ye Leyla Şahin Usta ve Endame Çapameniye Rahat Cemhev. De civine deleser Armanca Türkiye Beyteri Rahıvi.
4: Silah bırakmaktan kastettiğimiz sadece hani bir canlı yayında izlediğimiz...
3: Demaim de Beijin Danina Çekan, Embah Saliber Kameran Şavutandına Çekan Nakit. دوی ستارگه او خوارنگی هم نیچیایم به تباهی بین والک گرن او مجارش آلی رخصنا استخباراتان تویی وزارت کار نفخوی و وزارت پرستان تویی به بالداری ده شوپاندین. از داخویانین سروک کمار این درباری لزاندنا قانون ده جو ساده بینم کج قاده آگاهیم باشدین.
4: Ben sahadan doğru ve iyi bilgilerin, olumlu bilgilerin geldiği noktasında bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum.
0: Pişti hedefa Türkiye beterör, arami hat başarın heremi. Gele komele usaziyen civaki yen sivil, pişkiri dedin ve pevajuye u nakvazın ev arami ev huzur hırabı be. Karsazin batmani ji pişkiriye ke khut dedin ve pevajuye, karsaz dibeşin. Demali heremi huzur u arami hebe ve sermaye vere u istihdam helberin u ihracat zede be.
5: Pevajuye Türkiye beterör, dağım dike. پیشتی چکتانینا ریخستنی لمجلیس لسر خبات قانونا مستقیل و دمکی هفدیتین کمیسیون دام دکن. لحره میجی جبو پیواجو بسلامتی بچه سری پشکریه که مصنه هیا. کارساز باتمانی جی پشکریه ددن هدفا تیرکیا بیترور.
6: هرکس گوری خو مادی مانوی بدرک دا. Ev bedere yani zararda malime, malbatime, devletime, milletime yani maddi manevi mezar sıkıntı kışant. Jüye ki zaaf önemli hem kıymet binde biratiye hem kıymet binde barış ve selhi.
5: Karsaz dibeşin bu seyahat Türkiye be terör ve lehremi açtı u aramiye ke mayinde çebebe. Bu khira veji ve aboriya heremi bir peş bir keve.
7: Ave kuyru لوری حضور هبه خل به برحتی ولا وری هر ولا خل اوتلا چکه اولاشم هبه د دنیا حمو دری اف در قادم ملت کی قادم ارض کی قادم هر کس وری ناس
5: کارسازین باتمانی دی بیجن وی پیواجو پیشیا هریم او توایا ترکیه روناهی بکه
6: او دوی سورج یعنی د جی لازم ام جبر صامیمی بن çözüm ki kalıcı çebe inşallah temeliye ve temeliye me eve hatta sonu davi vici em destek tin jmer zaf kıymet.
7: Milleti vi bölgeyi tefço İzmir'e İstanbul'a iş adamı yevre çevre iş adamı ki gulver hnek peri çeydi bun tırsiya duço yatırmaya hol ceki ditkir İstanbul'a İzmir'e Ankara'ya etkir. Eve gamle drene o iş adamı ku çone vuri ve gaten evler arayış edene. Tışta pırsık kamçı çekin, em çava çekin.
5: Karsaz Dukhaz'ın FP Vajo bir gece seri u açtı u aramiya lehremi zeydettir bebe.
0: Serok Omar Erdoğan de Benci Üdeyem'in salvegera hareket açtı ki Kıbrıs'ta şehit u gazi bir rahmet u spastar ki bir anin got veki velat-i mezin u velat-i garantör. Emet Türkiye'nin Kıbrıs'ta de tekuşin avan amaftar da tüccari bitenine heyle. Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan liser hesabı koyu medya civaki mesaj ve şant Erdoğan de penci düğemin salvegera hareketi açtı iki Kıbrıs'ı da şehit u gazi bir rahmet u spas tarihi bir anin Serok Omar bisti tirme cejne açtı u azadiye ki Türkiye Kıbrıs'ı bir roski rogot Esselamin koya le hoşku birayin koya iken Türkiye Kıbrıs'ı dikim Erdoğan got ve ki velati van emezin velati garantör ama Türkiye Kıbrıs'ı de tekuşina van amaftarda tüccari bitenine heyle. Jibo Salvegera Bencu Diyemin ya Hareketa Aştiye Kâkıbıs'ı siyaset medaran jü peyam oşandın de peyaman da desti şankirin ku vek devlete garantör Türkiye pişkiriydi de Türkiye'nin Kıbrıs'ı huzur u istikrara ku Hareketa Aştiye ani grave cardın at bilevkirin u giringiya çareselikya büdü devleti disa droje vetan.
3: Eş, derd û tirsa ku Tirkên Qibrisê dikşandin bi hereketa 20 Tîr 1973 bi dawî bû. Ew dem êdî bûn nîşaneya hebûna Tirkên li girave. Ji ser hereketê re 52 sal derbas bûn. Siyasetmedaran ji bo salvegera 52 ya hereketê peyam weşandin. Serokê Meclîsê Numan Kurt Ulmuş di peyama xwe de got di hereketa aştî ya Qibrisê de mafên meşrûyên hiquqa navnetewî hatine parastin.
2: Ev hareketa dîrokî li gravê bû wesîleya aştî û istîqrarê pêşeroja Tirkên Qibrisê hatiye garantîkirin. Îro jî em pêşkiriyê didin doza mafdar ya ji bo statuya navneteweyî û serweriye. Tirkiye garantorê mafê meşrûyên Tirkên Qibrisê aştî û huzura gravê ye. Ev berpirsyariya me

0: Asmida, projeyin serkeftî yên sinemayı xilat standin. Müdürü giştiki TRT Mehmet Said Sobacı jidim Asmida haber da akıbi. Sobacı got, dibi sinemagerin me berhemin xoay ligori nırxen geleme çekim. Jibu me ya heri girimşi eve.
1: 12 punto aracılığıyla
2: Embriya dozda puntoyu da hamu merhale anda pişkiri edin sinema geran ve emna herin çirokin wan enku hejai ve gotini ne nivco beminin.
3: Platforma çekeriya hef paru peşkısına senaryoya TRT 12 punto bi merasima xalat dayine bedavi bu. Mazuvane merasime müdüre giştiye TRT Mehmet Zahid Sobacı bu. Legal Sobacı, Serok Elijnare ve Beria TRT Profesör Doktor Feridun Yılmaz, Endamin Jüriye, Derhener, Çeker, Senarist Uca Alema Sinema'ya gelekes beştari merasimi bu. Jibo de hemin sal ve gerap azda ettirmeyi Roşa Demokrasi ve Yekitiyane TV'yi peşbaziyeke Taybet Akurta filmen hatı buldar xisti. Sobacı da haftın akhada bahs armanca ve peşbaziyekir.
1: Milletimiz o gece
2: gele me ve şevej bu serxabun irade xwe merin da berçavan efte koşina demokrasiye jibu hamu cihane bu minak به مناسبت ده همین سالوگر اپازده تیربه ما پیشبازی کرده فیلمان اپازده تیربه لدار خست ما اف چالاکی جبونا کن نفش نوز زانبن وی شوه چه قومی چه کر جبر همه کو بیشتر پیشبازی بونه ما سه پروژه هل بجارتن و پیشکریه چه کریه داوان
3: ده چالاکی دش بو فلسطینجی بشکات بو آماده کرد Müdüre giştiye TRT Sobacı Ragahant Kudvi Beşe'de Balhat Yekşand'ın serhevcedariye bu vicdan ve adaleti.
1: Bugününü
2: Deve Beşe'de Meddun Berhem'in kubbali dikşidin ser peşeroja paşeroja Filistin'e nişandan. Filma Hepar ATRT Filistin Suyu Şeş li ser nave Filistin'e beştari Oscar'e bu. Deve filmi de Balte kışandın ser diroka metingeriya kule Filistin'e tekrarın o tekoşina gele Filistin'e yaş bu adalete. Filma denge Hind Recepji jiyana keçkeke şeş saliya Filistin'i tine ser ekranı yakudu erişeke İsrail'e de le gazeye jiyana hoş destek. Tabu.
3: Sobacı diyar kır ku TRT ve heya davuye piştgiriye bide sinemaya kulisler nerfen geli xo berheman çedike. Derhenerin ku xalat standın jibal kşandın ser gringiya platformi. Gotun duazdıh pınto jibo sinemaya namne teveyi bu ya cihye hevditini.
2: Derhenere ku ez heri zeyde cih haz dikim azgar ferhadiye. Jibona ku mekhalata kuş deste vi gırt ez zaftır bekhtavar bum.
4: Meryem Beyza Er ve yapımcı Gamze Geçer.
5: Beşbaziye de Seroke Jüriye Asgar Farhadi bu. Jibona ku ez beşdari peşbaziye ke usabum ez pırbaxtavar bum.
2: Ev xelat, jibu mister bilindiye ke mezine, jibu pişkiriye ku hundidin Filistin'i espasi vedekim, her hebi Türkiye.
3: De peşbaziye de se projeyan xalata çekeriya hefpar a TRT, se projeyan xalata peşkirtin ya TRT, şeş projeyan ji xalata peşkistin a proje ya TRT stand. Projeyin Aloha Prestij, Hevraz, Madde Su 6, Umerven ku ezjuan hazdigim bi xalatin çekeriya hefpar a TRT. Projeyin Nevisa, Serpihatiya Maltepe, Uno Turban, Çal u evendin ji xalatin peşkirtin TRT standı.
0: Lepersina derbare komele ahbabı da devam dike deh gumanbarin ku diçarço veya Lepersini dağıt bu münçavkirin şandın adli. Lepersina serdoz karika komare ki İstanbul'e kele sarf komele ahbabı devam dike diçarço veya Lepersini da TV Avakari Babala TV Oğuzhan Uğur deh ke saat bu münçavkirin Uğur bendamtya reksine at bu suçlarkirin ku te idakirin ev reksin Jihela Haluk Levent hatiye damen srandin u malu milkeyin jisuç legalize dike. Kese münçavkiri şandın adli. Lepersinin le dişe rehsinin nuhken suçan devam dikin le donse başaran operasyona hevde matlider kıstın de operasyona da jibo penci gumanbari bir yara münçavkini atayın. Dınav gumanbaranda polis, fariser u memurin gümrükejene.
3: Derbare bir yarın legerin u girtineyen der haqi xoda agahistantin. Jibo ji gümrükan bi pirskirek derbas ve bin hefkari girin. Le servanan le duazdah başaran operasyon hat girin u toravan akriş derket meydani. لپرسیم به کوردیناسیون

0: Komisyona Serdozgiriya Komar ya Bakırköy'e hat girin. Kesin kucu saziyen devlete agahi didan suçtaran de şifre bun. Vazifedarin kamu yeji de navuan de jibo pence hukuman baran bir yara bin çavkırni hat dayi. Vezir edade akın gürlek derbari lepirsini de agahi parve girin. Got bire xistine nuyen sucan ra u bhamu kesin ku piştgiriye didin ve tora qarej re tekoşinama be bir yardari devam dike. Dile Persine de diyar bu kuhun vazifedarin kamuya bir yarın girtin u legerin en derhaq ele ve bürü endamin rekhisine de şandı nevan. Derbari Le Persine ve Saitan bültena soru agahiyen derbasbuna gümrük ede buan rehev kari girine. Dojuan memurin serbestiya bu kontrol, yek şuan katibe zaptı, yek şuan alikare müdüre parasına gümrüge, bazda juan memurin gümrüge, de juan polis, doji parezer derbari penci hukuman baranda bir yara girtini hattayı. İstanbul, İzmir u Ankara jitte de lo 12 başaran operasyona hevdem hat girin. Vezir Gürle got emete koşna hoyaldi jivan rehisnen suç benavber bi domini. Got emnahilin tükes imtanen devleti peşkeş rehisnen sucan bike. Got kesin zirar edidin rumeta kamuye u bavariya gele meyaj bu devlete levaz dikin ve neyin afu girin.
1: Jiber leza zede xemsari u ihlalin rizikan lisa xeza çebun xezeyan da du kesan can da 24 kez çibirin dar.
0: Le Meraşe şiferi servise kontrol adreksiyon eşi desta ve sayı çüne vali. Di qezayda şiferi u icdeh karker birin dar bun. Birin dar bambulansan rakirin ne xoşkhaneya. Le Göksuya Meraşe ji otomobilek seri ji şiferi xoestandu listuna ceyraniyel kelekar yekalibi. Di qezayı da keseki jiyana hoş deste. Lukonya'yı ve sayıt adırı da li traktora kubi hemen heli ve düçü qalibi. Kamyon ji kontrol ederke tuçu nevali. Paşeci bi seranseri divari fabrikaya gibi kaş bu. Qezaket ber kamereye evlihi ya fabrikaya. Di qezayı da Ali Baki Hivdesali vefat gir 8 birindar bun. Li Osmaniye'ye tankeri otomobilek li xaçeriye li hevqalibin. Otomobil ket ser keleke dü kesin dü vesayet ede birin darbun. Ekibin polis üten dürüst yediser ihbar üçüncüye qezayı. Birin dar pişti müdahaleye avul bambulansan rakirin nahoşkaneyi. Lirahaya roja aşamiye qezayı çebubu. Dimenin kamere evlehiye yen derbari qezayı da derketin. Geliya qezaya kutte de se kes miribun u heft kes birin darbubun usaket ber kamerayı. Dedi men andetti xuya ku otomobil adardı ke vesarı u minibüs sadırı del hevde qalibin. Gel ya qazayı u saket ber kamerayı.
1: Limola eşke ve çevuti li Diyarbakır'ı di şevat eda du kez je duhani aciz bun la Hatay uçur mu je duhe sayı çevutin reyze da nüçeyin şevat yani.
0: Li göçe kamulayı makine aşkevi şevuti. Agir dede makakurt da li temam aşkevi belav bu. Bencireyi usi xabatkar bavayi ki evli hatın tahliye girin. Şevat bi xabata du saatan hat ve mirandin. Li Ahmedi di qata çareminye avahiye gede şevat derket. Timin agir kuji agir ve mirandin. Du kesin kuji duhani aciz bubun hatın tedavi girin. Li yeni şehran avçıya Ahmet'e agir bir piraziye anket u timen agir gücüye agir tamırandı. Dışavati de nezi çarsıt dönüm arazi zirar did. Li Hatay'ı ve sayetek li sar reis şavuti. Agir bir temam-i arabeye bel aldı u bir müdahale agir gücüan şavat hat tamırandı. Ve sayet bu kurdu. Ve sayetekçi li çorumi şavuti. Beşa motor ya vesayeta ticari şevuti u agir bi temame vesayete belav bu. Pişti ku agir hat ve mirandın hat ditin ku bitene hesinin arabeyi mane. Lirahaye de depoyaka plastikanda şevat derket. Duhana plastikan asiman raşkir. Timin agir kuji agir temirandın ne depo bi temami şevuti. De depoyada xisar çe bu. Li Bordurê li qada berhevkirina çopê şewat derket. Agir li temamê qadê belav bû. Bi xîreta tîmên agirkujiyê şewat hat vemirandin.
1: Li Rihayê du xuşkên ku ketin gola bendeva Atatürk

Orkezen nav kandile gerden zira ve jeda eyni Gidiye gelen oy zubenge hafet kuni Meser mala bavite bu teşbuna Ramuzane gidu azre girverdi Ali Tu zer bige oy zubenge isan hafsane Mütemam bu vazir Ramuzane gişte duhazım Kar ve kare miskini harami Meri gırabra dil gavre Oye

gece porgece nav kandile girden zereci de eyli Gidiye gele o subengi haft kune meser mola babi tehebu tejbuna Ramusane gidu azrekir berdi eyli Tu zer bi geysal havzale mütemamu vezir Ramusane içte duhuazın Qar ve qare